0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: Pazar'da sizinle.
1: Bu pazarda sizinle.
2: Bu pazarda sizinle ekibinden günaydınlar, mutlu, huzurlu, hayırlı sabahlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Saatler 8'i gösterdi ve karşımda rejide ses yönetmeni arkadaşımız Nikolay Danev ve mikrofonlar başında ben Bedriye Halis yerlerimizi aldık ve saat 9'a kadar bu pazarda sizinle programıyla size eşlik etmeye hazırız. Hadi hemen ilk güzel şarkımızı dinleyelim. Hepimize, hepinize keyifli dakikalar diliyoruz.

Değerli dinleyiciler, bugün 17 Mayıs yani Dünya Hipertansiyon Günü. Bizler de bu vesileyle yayınımızda ilk olarak kronik stres ile yüksek tansiyon arasındaki sebep-sonuç ilişkisini konu edeceğiz. Kardiyoloji uzmanı Doktor Milena Miletyeva'yı konuk ederek hipertansiyonun davetiye çıkardığı riskleri ve önleme yollarını konuşacağız. Kalp sağlığı üzerinde çok büyük etki yaratan küçük yaşam tarzı değişiklikleri hangileridir? Bu ve diğer önemli soruların cevaplarını uzman konuğumuzun ağzından dinleyeceğiz. Devamında ise programda ele alacağımız diğer bir konu da her yıl 15 Mayıs'ta kutlanan Uluslararası Kanguru Bakımı Günü'nde yeni doğan bebeklerde ten tene temas esasına dayanan kanguru bakımı yöntemine dikkat çekeceğiz. Ebeveynler, sağlık uzmanları ve sivil toplum kuruluşlarının girişimiyle başlatılan uygulama, bebeklerin sevgi dolu bir ortamda sağlıklı gelişimini desteklemeyi amaçlarken, Dünya Sağlık Örgütü de kanguru bakımını tüm bebekler için tavsiye ediyor. Bu vesileyle başkent Sofya'daki Mai Chindom Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurulan ve ülkede ilk olma özelliğini taşıyan kanguru bakım ünitesinde prematüre bebeklerin anne ve babalarına yaklaşık bir hafta süreyle kalma imkanı sağlandığını hatırlatarak röportajımızı bir kez daha dikkatinize sunacağız. Konularımızdan önce bir şarkı arası ve ardından burada sizleri bekliyor olacağız.

Sevgili dinleyiciler, programın başında da dediğimiz gibi şimdi kalp sağlığını korumaya yardımcı yaşam alışkanlıklarına dair önemli bilgileri kardiyoloji uzmanı Doktor Milena Miletyeva'dan alacağız.

0: Değerli dinleyiciler, Sofyamet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan kardiyolog doktor Milena Miletyeva, Benere'ye konuşurken kronik stres ile yüksek tansiyon arasındaki sebep-sonuç ilişkisini anlattı. Vücut strese karşı nasıl tepki verir? Stres sırasında vücudun tepki vermeye hazırlandığını, kalp atışlarının hızlandığını, damarların ise daraldığını söyleyen kardiyoloji uzmanı, bu durumun tansiyonun yükselmesine yol açtığını ve kısa vadede normal olan bu tepkinin gerginliğin uzun zaman devam etmesi halinde soruna dönüştüğünü ifade etti. Stres hormonları olan adrenalin ve kortizol artar. Bu hormonlar normal koşullarda vücudu tepki vermeye ve direnç göstermeye hazırlar. Adrenalin kalbin daha hızlı atmasına ve daha çok kan pompalamasına neden olur. Bu durum hemen kalbin atım hacmini artırır ve bunun sonucunda da kan basıncı yükselir. Aynı zamanda damarlar üzerinde de etkiler oluşur. Damarlar daha fazla kanın hayati organlara yönlendirilmesi için daralır. Sempatik sinir sistemi noradrenalin salgılar ve bu madde böbreklerdeki özel hücrelerde bulunan reseptörleri doğrudan uyarır. Böbreklerin strese karşı yanıt olarak salgıladığı maddeler de kan basıncının yükselmesine yol açar. Bu aslında patolojik arteriyel hipertansiyon mekanizmasının bir bölümüdür dedi Doktor Milena Miletyeva. Değerli dinleyiciler, kötü alışkanlıklar strese karşı etkili değil. Birçok insan stresi fazla yemek yemek, sigara ve alkol içmek gibi kötü alışkanlıklarla azaltmaya çalışır. Doktor Miletyeva bu alışkanlıkların damar sağlığı ve hipertansiyona olan etkisini anlatırken şöyle konuştu. Bunların stresin kontrol altına alınmasına yardımcı olduğunu düşünen insanlar yanılıyorlar. Aksine, büyük miktarda sigara içmek stresi daha da artırır. Alkol kullanıldığında ise ilk başta damarlar kısa süreliğine genişler, daha sonra ise kan basıncı yine artar. Dolayısıyla bu kötü alışkanlıkların strese karşı kesinlikle etkili olmadığını, tam tersine hastanın sağlığını daha da kötü hale getirdiğini söylemek gerekir dedi uzman. Sevgili dinleyiciler, bir de şimdi konuyu kalıtım ve hayat tarzı olarak ele alalım. Hipertansiyon açısından genetik yatkınlığın etkisi nedir sorusunu yanıtlayan kardiyoloji uzmanı şöyle konuştu. Kalp damar hastalıkları açısından aile öyküsü biz uzmanlar için çok önemlidir. Bununla birlikte etkisinin ortaya çıkmasını zamanda ertelemek, çok daha geç yaşta ve çok daha hafif şekilde tezahür etmesini sağlamak mümkün. Sağlıksız hayat tarzı süren, sürekli stres yaşayan kişilerde kalıtım etkeni çok daha genç yaşta kendini göstererek kalp damar hastalıkları komplikasyonlarına yol açar diyen Doktor Miletyeva, kalıtımsal hastalıkların ortaya çıkması ve daha ağır seyretmesine yol açan şeyin çevre faktörleri ve stres olduğuna dikkat çekti. Peki, yüksek tansiyonun tedavi edilmemesinin davetiye çıkardığı riskler neler acaba? Hastaların ilk başta yüksek tansiyonu küçümsedikleri, kan basıncı yükselince kendilerini güçlü ve aktif hissettiklerini söyleyen kardiyoloji uzmanı, bunun bir yanılgı olduğuna dair uyardı.
1: Bu hastayı yanıltan bir etkidir. Arteriyel tansiyonun yüksek, damarların ise daralmış olması zamanla bütün vücuttaki damarlarda geri dönülmez bozukluklar yaratır. Bu sırf kalp damarları açısından değil, tüm damar hastalıkları açısından risk oluşturur. Bu durum arterosklerotik plaklar açısından olduğu gibi beyin damarlarında meydana gelebilecek hasar ve felç riski açısından ayrıca demans ve kronik böbrek hastalıkları açısından da önemlidir dedi Doktor Miletyeva. Değerli dinleyiciler, kendimizi acaba nasıl koruyabiliriz? Yüksek tansiyon tedavisinin ilaç almakla bitmediğine, yaşam tarzının kilit rol taşıdığına dikkat çeken Doktor Miletyeva şöyle konuştu. Farklı düzeylerde etkili olan ilaçların alımı zorunludur. Fakat hastaların strese etkili bir şekilde karşı koymaları için sağlığına önem vermeleri şarttır. Stresi azaltan en önemli etkenlerden biri fiziksel aktivite olmakta. Aşırı yoğun fiziksel aktivite söz konusu değil. Söz konusu olan yaşam tarzıdır. Her gün hareket etmek, yürüyüş yapmak ve yüzmek gibi çok yorucu olmamakla birlikte sürekli yapılan aktiviteler son derece faydalıdır. Diyette yüksek miktarda karbonhidrat içermemelidir. Paketlenmiş gıdalardan uzak durmak, az miktarda tuz içeren gıdalar tüketmekte fayda var. Ayrıca insanlarla çevrili olmamız önemli. Sosyal ilişkiler çok önemli. Hoş ortamda birileriyle sohbet etmek, gülmek ya da hoş bir film izlemek bile stres ve risk faktörlerini azaltabilir sözlerini kullandı Dr. Miletyeva. Yani değerli dinleyiciler, denge, kilit önem taşıyor. Sonuç itibariyle stresle mücadelede beden ve ruh sağlığını bir arada düşünerek günlük alışkanlıklar edinmek, yani komple yaklaşım uygulamak gerekir. Doktor Milena Miletyeva'nın öne sürdüğü gibi kalp sağlığı üzerinde en büyük etkiyi küçük değişiklikler sağlayabilir.

Pazar'da sizinle programın devam ediyor sevgili dinleyiciler. Programın başında da dediğimiz gibi şimdi yeni doğan bebeklerde ten tene temas esasına dayanan kanguru bakımı yöntemine de dikkat çekeceğiz. Bu vesileyle Sofya'daki My Chindom Hastanesi'nde prematüre bebeklerin ailelerine sunulan kanguru bakım ünitesine ilişkin röportajımızı yeniden dikkatinize sunuyoruz.

Değerli dinleyiciler, Prematüre Çocuklarımız Vakfı, erken doğan bebeklere yönelik yürütmüş olduğu girişimlerle küçük kahramanlara sıcaklık dağıtmaya, umut olmaya devam ediyor. Vakfın uzun süredir devam eden ve birçok gönüllünün yer aldığı girişimi ise erken doğan bebekler için şapkalar, ahtapot oyuncaklar ve kuvvet kılıfları gibi güzel örgüler hazırlayıp bağışlamaktır. Hayata sımsıkı tutunmaya çalışan minik kahramanlara özel başlatılan hayır girişimi çerçevesinde 300 adet kulaklı şapka örülmesi hedeflenmektedir. 15 Mayıs Uluslararası Kanguru Anne Bakımı Farkındalık Günü'nden esinlenerek başlatılan son girişim tamamlanınca 300 adet kulaklı şapka neontoloji bölümlerine teslim edilecek. Kampanyanın nasıl ilerlediğini, şapkalara neden ihtiyaç duyulduğunu ve bu fikirden ilham alan, yardım etmek isteyen yeterince gönüllünün olup olmadığını Şumen Radyosu'ndan Evelina Ivanova'nın Prematüre Çocuklar

Sevgili dinleyiciler, Prematüre Çocuklarımız Vakfı'nın erken doğan bebekler için başlattığı şapka, terlik, oyuncak ahtapot gibi örgü çeşitleri hazırlamak ve bağışlamak girişimine katılmak isteyenler bunu yıl boyunca yapabilir. Gönüllülerin desteğine ihtiyaç duyan hayır girişimine finansal yardımda bulunarak, örgü için iplik göndererek veya örgü şapkalar hazırlayarak minik kahramanlara ve ailelerine yardım etmek mümkün. Vakıf temsilcisi Monika Zlatanova bu özel şapkaların neden kulaklı olduğunu şu sözleriyle anlattı. Kulaklı şapka örme fikri Bulgaristan'da 15 Mayıs'ta kaydedilen uluslararası Kanguru Anne Bakımı Farkındalık Günü'ne özel gerçekleştirdiğimiz hazırlıklarla ilgili. Kanguruya atıfta bulunarak şapkalarda kulaklık olması fikri doğdu. Facebook'ta erken doğan bebekler için oluşturduğumuz bir grup var ve böylece kampanyamıza katılmak isteyen gönüllüler buradan girişimle ilgili bilgi sahibi olabilir dedi. Ülke genelinde neonatoloji bölümleriyle çalışıyoruz. Genel olarak 34 bölüme destek verdiğimizi söyleyebilirim. 2017 yılından bu yana 8500'ün üzerinde örgü şapka, oyuncak ve örtü hazırladık ve bağışladık. Şu anda yıllık bazda neonatoloji bölümlerine yaklaşık 1000 adet örgü gönderebiliyoruz. Bulgaristan'da ise 6500'ün üzerinde prematüre bebek doğuyor dedi Monika. Vakıf temsilcisi bağışlarını göndermek üzere neonatoloji bölümü seçimini vakıf olarak belirlerken neye dikkat ettiklerini şu sözleriyle anlattı. Kampanyayı başlattığımızda inisiyatif bizimdi ve doktorlarla iletişime geçerek mümkün olmasını sağlıyorduk. Şimdi yine doktorlarla birlikte girişimi tamamlıyoruz, ancak her geçen gün daha fazla neonatoloji bölümü bize ulaşıyor ve bu kampanyaya dahil olmak istediklerini belirtiyorlar dedi Monika. Peki bu şapkalar gözlerini dünyaya yeni açan prematüre bebeklere nasıl yardımcı oluyor acaba? Garip göründüğünün farkındayım. Örgü şapkalar, örgü terlikler vesaire. Ancak inanın çok önemliler. Çünkü prematüre bebekler küçük doğar ve organları tamamen gelişmiş değildir. Erken doğan bebeklerin vücut ısılarını koruması gerekiyor. Şapkalar tam bu noktada devreye giriyor. Bebeklerin henüz olgunlaşmamış ısı dengesini ayarlamasında yardımcı oluyorlar. Kenguru bakımına geçiş aşamasında özellikle ilk adımlarda şapkaların yeri de ayrıdır. Tene temas olarak da bilinen kanguru bakımında bebek annenin veya babanın göğsü üzerine konulur ve tene dokunmasıyla bebeğin ısı dengesi sağlanıyor. Bebeğin vücut ısısı düştüğünde annenin vücut ısısı yükseliyor veya bebeğin vücut ısısı yükseldiğinde anne bebeğe göre vücut ısısını düşürüyor ve bebeği koruyor. Şapkalar vücut ısısını kaybetmemeye yardımcı oluyor dedi. Prematüre Çocuklarımız Vakfı temsilcisi şapkaların örülmesinde dikkat ettikleri noktaları şöyle sıraladı. Elbette şartlarımız var. İpliklerin mutlaka %100 pamuk olması şart. Yani ipliğin içerisinde alerjenler, zararlı maddeler, kimyasallar ve boyalar olmamalı. Bu konuda Facebook sayfamızda detaylı bilgi mevcuttur. Orada örgü modelleri verilmiş ve dikkat edilmesi gerekenler

sıralanmıştır dedi Monika. Vakıf temsilcisi kampanyaya katılan gönüllülerin sayısının her geçen gün arttığını paylaştı. Kampanyaya farklı insanlar katılıyor. Kimi örgü yapabiliyor, kimi yapamıyor. Örmeyi bilmeyen bazı gönüllüler oldukça istekli oluyor ve sonunda öğreniyorlar. Bu kişiler daha sonra en aktif gönüllüler arasında oluyorlar. İstek olunca her şey mümkün. Her geçen gün daha fazla insanın kampanyamıza katılıyor olmasından dolayı çok mutluyuz dedi Monika ve devamında kampanya hakkında şunları belirtti. Birincisi, fikrin kendisi çok ilham verici. İkincisi, girişim çok ilham verici. İnsanları heyecanlandırabiliyoruz. Yardıma ve desteğe ihtiyacımız var. Her defasında aldığımız destek bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bize ilham oluyor. Küçük adımlar ve küçük değişiklikler aslında büyük yolu belirler dedi Prematüre Çocuklarımız Vakfı temsilcisi Monika Zlatanova.

Sevgili dinleyiciler, prematüre bebekler için kulaklı şapkalar 1 Mayıs tarihine kadar toplanacak. Prematüre Çocuklarımız Vakfı'nın yürütmüş olduğu kampanyaya yıl boyunca bağış yapabilir ve böylece erken doğan bebeklere hastanelerde daha iyi bakım sağlanması ve erken çocuk gelişiminin desteklenmesi mümkün olacak. Ocak ayında vakfın yürüttüğü bağış kampanyasından elde edilen gelirle Şumen Tam Teşekküllü Hastanesi'nin neontoloji bölümüne 4 adet ısıtma konvektörü temin edildi. Geçtiğimiz yıl söz konusu neontoloji bölümünde prematüre bebekler ve ebeveynlerine özel aile odası da açılmıştı.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Değerli dinleyiciler, şimdi de önümüzdeki dakikalarda yerli ses sanatçılarımızın söylediği birbirinden güzel türküler eşliğinde sizlerle birlikte keyifli dakikalar geçireceğiz.

Böylece değerli dinleyiciler, bu sabahki programımızın da sonuna geldik. Bulgaristan Radyosu'nun Türkçe yayınlar ekibi adına her birinize mutlu, huzurlu, güzel bir gün diliyoruz. Sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: Merhaba çocuklar.
1: Merhaba sevgili çocuklar. Bugün mikrofon başında ben Sibel ablanız, rejide ses yönetmeni Sergey ile birlikte önümüzdeki bir saat boyunca sizlerle olacağız. Bugün sıradan bir program değil, kozmik bir maceraya başlıyoruz. Hazır olun çünkü bugün gezegenleri tek tek ziyaret edeceğiz. Güneşin neden bu kadar önemli olduğunu öğreneceğiz ve uzayın ne kadar büyük olduğunu hayal etmeye çalışacağız. Belki de bugün bizi dinleyen çocuklardan biri geleceğin astronotu olacak.

Sevgili çocuklar, içinde yaşadığımız dünya aslında çok büyük bir uzay ailesinin parçasıdır. Bu ailenin adı Güneş Sistemi. Güneş Sistemi'nde 8 gezegen, cüce gezegenler, uydular, asteroidler, kuyruklu yıldızlar bulunur ve bütün bu gök cisimleri Güneş'in etrafında döner. Peki neden? Çünkü Güneş'in çok güçlü bir çekim gücü vardır. Güneş sisteminin toplam ağırlığının neredeyse tamamını Güneş oluşturur. Yani aslında Güneş olmasaydı dünyada olmazdı, biz de olmazdık. Birçok kişi dünyanın en önemli gezegen olduğunu düşünebilir. Ama aslında Güneş olmasaydı dünyada olmazdı, yaşam da olmazdı. Çünkü Güneş sisteminin merkezindedir ve bütün gezegenler onun etrafında döner. Güneş aslında bir gezegen değildir. O bir yıldızdır. Gece gökyüzünde gördüğümüz yıldızlar var ya, işte Güneş de onlardan biridir. Ama bize çok yakın olduğu için çok daha büyük ve parlak görünür. Peki Güneş ne kadar büyük biliyor musunuz? İçine 1 milyondan fazla dünya sığabilir. Ve sevgili çocuklar, Güneş'in çekim gücü inanılmaz güçlüdür. İşte bu çekim kuvveti sayesinde Dünya, Mars, Jüpiter ve diğer tüm gezegenler uzayda savrulmadan yörüngelerinde dönmeye devam ederler. Güneş sürekli enerji üretir. Nasıl mı? Güneş'in içinde çok güçlü bir olay gerçekleşir. Bilim insanları buna nükleer füzyon der. Güneş'in içinde hidrojen gazı birleşerek halyuma dönüşür. Ve bu sırada inanılmaz büyük bir enerji ortaya çıkar. Aslında Güneş her saniye milyonlarca ton maddeyi enerjiye dönüştürür. İşte

Bu enerji sayesinde dünya ısınıyor, bitkiler büyüyor ve yaşam devam ediyor. Bir an için düşünün, eğer güneş olmasaydı ne olurdu? Her yer karanlık, buz gibi soğuk ve yaşanmaz olurdu. Yani sevgili çocuklar, güneş sadece gökyüzündeki parlak bir ışık değildir. O yaşamın kaynağıdır ve her sabah doğduğunda bize şunu hatırlatır. Evrenin inanılmaz derecede büyük ve bir o kadar da muhteşem olduğunu.

güneş. Kocaman bir yıldızım. Isı, ışık, enerji yayarım. Aman dikkat et, ben çok çok sıcağım. Gazlardan oluşurum. En çok hidrojen, helyum. Aman

Şimdi gelin hep beraber Merkür gezegenini ziyaret edelim. Güneş sistemindeki en küçük gezegendir Merkür. Ama sakın küçük olduğuna bakıp önemsiz sanmayın. Çünkü Merkür gerçekten çok ilginç özelliklere sahiptir. Öncelikle Merkür Güneş'e en yakın gezegendir. Düşünebiliyor musunuz? Güneş'e yaklaşık 57 milyon kilometre uzaklıktadır. Ama Güneş'e en yakın konumda yer almasına rağmen sistemdeki en sıcak gezegen Merkür değildir. Çünkü Merkür'ün bir atmosferi yoktur. Şimdi çok şaşırtıcı bir bilgi geliyor. Merkür küçük olmasına rağmen yüksek yoğunluğa sahip bir gezegendir. Hatta Dünya'dan sonra en yüksek yoğunluğa sahip ikinci gezegendir. Peki bu ne demek? Şöyle düşünelim. Merkür'de yer çekimi Dünya'dakinden daha azdır. Yaklaşık Dünya'nın yer çekiminin 1/3 kadarı. Yani Dünya'da 60 kilo olan bir insan Merkür'de yaklaşık 20 kilo gelirdi. Bir düşünsenize, zıplamak çok daha kolay olurdu. Daha yükseğe sıçrayabilirdiniz. Ama Merkür'de yaşamak hiç de kolay olmazdı. Çünkü burada neredeyse hiç atmosfer yoktur. Atmosfer ne işe yarıyor hatırlıyor musunuz? Gezegenleri koruyordu, sıcaklığı dengeliyordu. İşte Merkür'de bu koruma olmadığı için sıcaklıklar inanılmaz değişir. Gündüz olduğunda sıcaklık 450 dereceye kadar çıkabilir. Bu neredeyse maksimum fırın sıcaklığının 2 katı kadardır. Ama gece olduğunda sıcaklık -170 dereceye kadar düşebilir. Yani Merkür'de gündüz kavrulabilir, gece donabilirdiniz. Merkür'ün yüzeyi de çok ilginçtir. Taş ve metallerle kaplıdır. Üzerinde çok büyük çukurlar

0: Yani kraterler vardır. Merkür'ün Ay'a benzeyen bir görüntüsü vardır ama Ay'dan farklı olarak kendi uydusu yoktur. Şimdi en şaşırtıcı bilgilerden birine geliyoruz. Merkür kendi etrafında çok yavaş döner. Bir günü tam 59 dünya günü sürer. Yani düşünsenize, eğer Merkür'de yaşasaydınız bir sabah güneş doğduktan sonra tekrar gece olması için yaklaşık 2 ay beklemeniz gerekirdi. Ama işin ilginç tarafı şu, Merkür Güneş'e çok yakın olduğu için yörüngesini hızlı tamamlar. Güneş etrafındaki bir turunu sadece 88 dünya gününde gerçekleştirir. Yani Merkür'de yaşasaydınız neredeyse her 3 ayda bir doğum günü kutlayabilirdiniz. Sevgili çocuklar, Merkür küçük olabilir ama bize şunu gösteriyor ki uzay düşündüğümüzden çok daha şaşırtıcı bir yerdir.
1: Merkür. Merkür. Merkür.

Şimdi sevgili çocuklar, Güneş'e en yakın ikinci gezegene gidiyoruz. Venüs. Venüs Dünya'ya boyut olarak çok benzediği için bazen Dünya'nın ikizi olarak da adlandırılır. Ama sakın aldanmayın. Çünkü Venüs aslında Güneş sisteminin en sıcak gezegenidir. Peki neden? Çünkü Venüs'ün etrafını çok kalın gaz tabakaları sarar. Bu gazların büyük kısmı karbondioksittir. Ve bu gazlar sıcaklığı içeride hapseder. Bilim insanları buna sera etkisi der. Şöyle düşünün, yazın kapalı bir arabayı güneşin altına bıraktığınızda içi çok sıcak olur, değil mi? İşte Venüs'te buna benzer bir durum yaşanır. Sıcaklık dışarı çıkmaz. Bu yüzden Venüs'te sıcaklık 470 dereceyi bile geçebilir. Bu o kadar sıcaktır ki kurşun gibi bazı metaller bile eriyebilir. Ve sevgili çocuklar, Venüs'te nefes almak da mümkün değildir. Çünkü atmosferinde zehirli gazlar, sülfürik asit bulutları bulunur. Yani Venüs'e çıplak şekilde gitmek imkansız olurdu. Venüs'ün yüzeyi de çok ilginçtir. Burada dağlar, vadiler ve binlerce volkan vardır. Ama bilim insanları bu volkanların çoğunun artık aktif olmadığını düşünüyor. Şimdi çok şaşırtıcı bir bilgi geliyor. Venüs diğer gezegenlerden farklı yönde döner. Dünyada güneş nereden doğuyor? Doğudan, öyle değil mi? Ama Venüs'te durum tam tersidir. Güneş batıdan doğar, doğudan batar. Bir başka ilginç bilgi daha. Venüs kendi etrafında çok yavaş döner. Venüs'te bir gün yaklaşık 245 dünya günü sürer. Ama güneşin etrafındaki turunu 225 dünya gününde tamamlar. Yani Venüs'te bir gün bir yıldan daha uzundur. Ve sevgili çocuklar, Venüs neden gökyüzünde çok parlıyor?

parlak görünür biliyor musunuz? Çünkü üzerindeki kalın bulutlar güneş ışığını çok güçlü şekilde yansıtır. Bu yüzden insanlar eski zamanlarda Venüs'e sabah yıldızı, akşam yıldızı, çoban yıldızı isimlerini vermiştir. Venüs gökyüzünde o kadar parlaktır ki bir mücevher gibi görünür. İşte bu yüzden adını Roma mitolojisindeki güzellik tanrıçası Venüs'ten almıştır. Sevgili çocuklar, Venüs bize şunu gösteriyor. Uzay çok güzel görünebilir ama her gezegen yaşamak için uygun değildir.

içime hapsederim. Güneş sisteminde ikinci gezegenim, adımı sorsan Venüs derim. Güneşten gelen ışınları kendime içime hapsederim. Güneş sisteminde ikinci gezegenim, adımı sorsan Venüs derim.

çok benzerim. Hem komşusu hem kardeşiyim. Ama ben hep tersine dönerim. Batıdan doğar doğudan batar güneşim. Dünyanın çok benzerim. Hem komşusu hem kardeşiyim. Ama ben hep tersine dönerim. Batıdan doğar doğudan batar güneşim.

teleskopu eline izle beni. Görürsün ay gibi evrelerimi. 467 derece sıcaklığım asit yağmurları yağdırırım. Al teleskopu eline izle beni. Görürsün ay gibi evrelerimi. 467 derece sıcaklığım asit yağmurları yağdırırım.

Ve şimdi sevgili çocuklar, sıra bizim evimiz Dünya'ya geldi. Dünya, Güneş'e uzaklık bakımından 3. sırada bulunan gezegendir ve yaklaşık 4,5 milyar yaşındadır. Düşünebiliyor musunuz? Dinozorlar ortaya çıkmadan önce bile Dünya vardı. Dağlar, denizler, okyanuslar milyonlarca yıl boyunca oluştu. Ama Dünya'yı diğer gezegenlerden ayıran çok önemli bir özellik var: yaşam. Şu ana kadar bildiğimiz kadarıyla üzerinde canlıların yaşadığı tek gezegen Dünya. Peki Dünya neden yaşam için bu kadar uygun? Çünkü burada su var, oksijen var, uygun sıcaklık var. Ve sevgili çocuklar, Dünya aslında düşündüğümüzden çok daha canlı bir yer. Şimdi çok şaşırtıcı bir bilgi geliyor. Bir çay kaşığı toprağın içinde bile milyarlarca küçük canlı organizma yaşayabilir. Yani Dünya'nın toprağı bile yaşam dolu. Şimdi biraz da atmosferden bahsedelim. Atmosfer nedir, hatırlıyor musunuz? Dünya'yı çevreleyen gaz tabakası. İşte bu atmosfer bizim için çok önemlidir. Çünkü nefes almamızı sağlar, zararlı ışınlardan korur, Dünya'nın sıcaklığını dengeler. Atmosferimizin büyük kısmını azot ve oksijen oluşturur. Özellikle oksijen sayesinde nefes alabiliyoruz. Atmosferin başka çok önemli bir görevi daha vardır: Dünya'yı uzay taşlarından korumak. Bazen uzaydan gelen gök taşları Dünya'ya yaklaşır, ama çoğu atmosfere girince yanar ve parçalanır. Yani atmosfer adeta görünmez bir kalkan gibi çalışır. Şimdi Dünya'nın hareketlerine bakalım. Dünya kendi etrafında döner. Bu dönüş yaklaşık 24 saat sürer. Ve bunun sonucunda ne oluşur? Gece ve gündüz. Aynı zamanda Dünya Güneş'in etrafında da döner. Bu yolculuk yaklaşık 365 gün sürer. Yani bir yıl eşittir 365 gün. Peki mevsimler neden oluşuyor, hiç düşündünüz mü? Birçok kişi Dünya Güneş'e yaklaşınca yaz olur diye düşünür. Ama aslında bu doğru değildir. Mevsimlerin oluşmasının sebebi Dünya'nın eğik olmasıdır. Dünya yaklaşık 23 derecelik eğik bir şekilde döner. Bu yüzden bazı bölgeler güneş ışığına daha fazla alır, bazıları daha az alır ve böylece ilkbahar, yaz, sonbahar, kış oluşur. Şimdi Dünya'nın en yakın arkadaşına bakalım: Ay'a. Ay, Dünya'nın tek doğal uydusudur ve Dünya'dan yaklaşık 4 kat küçüktür. Ay'ın yüzeyinde büyük kraterler, dağlar, sertleşmiş eski lavlar vardır. Ay'da atmosfer olmadığı için göktaşlarının bıraktığı izler hala durur. Sevgili çocuklar, Dünya bizim evimizdir ve şu anda bildiğimiz kadarıyla evrendeki en özel yerlerden biridir.

4,5 milyar yıl yaşındayım. Nehirlerim, dağlarım, koca koca kayalarım. Atmosferimde yaşar birçok tür. 7,5 milyar insan üzerimde yürür. Ay benim, ben güneşin çevresinde. Veririm selamı Mars'a. İnce ince yüzeyindeki gazlara gelince. Hidrojen, oksijen, helyum, nitrojen.

0: sık, ekvatorum şişkin, resimlerim var çünkü eksenim eğik. Tek uydum ay, iki yanımda Merkür, onun yanına dikkat et.
1: Ben çok çok sıcağım.
0: Kendi ekseninde dönerim bu 24 saat. Yüzey sıcaklık ortalamam 14 santigrat. Everest çok yüksek, Mariana ise derin. Delme ozon tabakamı, tut beni serin.

Sıradaki durağımız Mars gezegeni. Mars, Güneş'e en yakın dördüncü gezegendir ve ona genellikle kızıl gezegen denir. Peki neden kırmızı görünüyor biliyor musunuz? Çünkü Mars'ın yüzeyi demir oksit yani pasla kaplıdır. Tıpkı paslanan demirlerin kırmızı görünmesi gibi Mars'ın yüzeyi tozlu, kayalık ve çöl benzeri bir yapıya sahiptir. Ayrıca

Mars oldukça soğuk bir gezegendir. Bazı bölgelerinde sıcaklık eksi 140 dereceye kadar düşebilir. Ama ekvatora yakın yerlerde bazen sıcaklık 20 dereceye kadar çıkabilir. Yani Mars'ın bazı bölgeleri düşündüğümüz kadar buz gibi değildir. Mars'ta Güneş sisteminin en büyük dağı bulunur, Olympus Mons. Bu dağ o kadar büyüktür ki Everest Dağı'nın yaklaşık 3 katı yüksekliğindedir. Bir düşünsenize, eğer Mars'a gidip o dağı görseydiniz, gökyüzüne uzanıyormuş gibi görünürdü. Şimdi çok eğlenceli bir bilgi daha. Mars'taki yer çekimi dünyadakinden daha azdır. Yaklaşık dünyanın üçte biri kadar. Peki bu ne anlama geliyor? Eğer Mars'ta zıplasaydınız, dünyadakinden yaklaşık 3 kat daha yükseğe sıçrayabilirdiniz. Belki basketbol oynarken smaç yapmak bile çok kolay olurdu. Mars'ın bir günü Dünya'ya çok benzer. Yaklaşık 24 saat 37 dakika sürer. Yani Mars'taki bir gün neredeyse Dünya'daki gün kadar uzundur. Ama Mars'ın bir yılı çok daha uzundur. Çünkü Güneş'in etrafındaki yolculuğu daha uzun sürer. Mars'ta bir yıl tam 687 Dünya günü sürer. Yani Mars'ta yaşasaydınız doğum gününüzü çok daha geç kutlardınız.

0: Radio hosting is in each chapter.
1: Şimdi sevgili çocuklar, Güneş sisteminin devine gidiyoruz. Jüpiter gezegenine. Güneş sisteminin en büyük gezegenidir Jüpiter ve gerçekten inanılmaz büyüktür. Boyutu o kadar büyüktür ki içine tam 1321 tane dünya sığabilir. Bir düşünsenize, eğer dünya bir misket kadar olsaydı Jüpiter dev bir top gibi görünürdü. Peki Jüpiter'de hava nasıl? Çok ama çok soğuk. Ortalama sıcaklık yaklaşık -148 derece. Şimdi çok ilginç bir bilgi geliyor. Jüpiter kendi etrafında çok hızlı döner. Bir günün sadece 10 saatte tamamlar. Yani Jüpiter'de sabah ve akşam çok hızlı olur. Ama Güneş'in etrafında yolculuğu çok uzun sürer. Jüpiter'in bir yılı tam 12 dünya yılıdır. Yani eğer Jüpiter'de yaşasaydınız, 12 yaşına gelmeniz için dünyada 144 yıl geçmesi gerekirdi. Şimdi Jüpiter'in en ünlü özelliğine geldik. Büyük kırmızı leke. Bu aslında dev bir fırtınadır. Ama sıradan bir fırtına değil. Yaklaşık 400 yıldır devam eden dev bir kasırga. Ve o kadar büyüktür ki içinde birden fazla dünya sığabilir. Bilim insanları bu fırtınanın neden hala devam ettiğini araştırıyor. Belki bir gün bitecek, belki de milyonlarca yıl daha sürecek. Jüpiter'in çok güçlü bir çekim kuvveti vardır. Hatta ona bazen Güneş sisteminin elektrik süpürgesi denir. Çünkü asteroidleri, kuyruklu yıldızları, uzay taşlarını kendine çeker. Sevgili çocuklar, Jüpiter bize şunu gösterir. Uzay düşündüğümüzden çok daha büyük ve çok daha gizemli bir yerdir.
2: Gaz devrelerinden biriyim. Güneş sistemindeki en büyük gezegenin en güçlü manyetik alana, büyük manyetosfere sahibim. Adımı sorsan Jüpiter derim. En büyük...

çizimleri kendime kendime çekerim. En kısa güne sahip olan benim hızlı hızlı hızlı dönerim. Adımı sorsan Jüpiter derim, en büyük gezegenim. Toz bulutundan halkalarım var, göktaşlarının tozu onlar. Mars'la aramızda bak ne

Sırada Güneş sisteminin en gösterişli gezegenlerinden biri var. Satürn gezegeni. Satürn, Güneş sisteminin ikinci en büyük gezegenidir ve tıpkı Jüpiter gibi bir gaz devidir. Yani Dünya gibi üzerinde yürüyebileceğimiz sert bir yüzeye sahip değildir. Satürn, Güneş'e oldukça uzaktadır. Hatta Jüpiter'in Güneş'e olan uzaklığının yaklaşık iki katı kadar uzaklıktadır. Bu yüzden Satürn'de hava oldukça soğuktur. Bilim insanları Satürn'ün merkezinde demir ve nikelden oluşan büyük bir çekirdek olduğunu düşünüyor. Satürn'ün üzerinde de tıpkı Jüpiter'de olduğu gibi dev fırtınalar vardır. Ama bu fırtınalar Jüpiter'deki kadar büyük değildir. Satürn'ün atmosferinde hidrojen, metan, amonyak gazları bulunur. İşte bu gazlar nedeniyle Satürn uzaktan sarımsı bir renkte görünür. Şimdi çok ilginç bir bilgi geliyor. Satürn kendi etrafında çok hızlı döner. Bir günü yaklaşık 10 saat sürer. Yani Satürn'de sabah ve gece çok hızlı yaşanır. Ama Güneş'in etrafındaki yolculuğu çok daha uzundur. Satürn'ün bir yılı yaklaşık 29,5 dünya yılı sürer. Yani Satürn'de doğsaydınız ilk doğum gününüzü kutlamanız için neredeyse 30 yıl beklemeniz gerekirdi. Ve şimdi Satürn'ün en ünlü özelliğine geldik. Halkaları. Satürn'ün halkaları o kadar güzeldir ki teleskopla bakıldığında bile büyüleyici görünürler. Peki bu halkalar neyden oluşuyor biliyor musunuz? Milyarlarca buz ve taş parçalarından. Bu parçalar Satürn'ün etrafında çok hızlı döner ve birbirlerine çarpa çarpa daha küçük parçalara ayrılırlar. Yani Satürn'ün halkaları aslında dev bir buz çemberi gibidir. Şimdi çok önemli bir bilgi daha geliyor. Satürn'e bazen uydu kralı denir. Çünkü Satürn'ün 80'den fazla uydusu vardır. Bu uyduların bazıları buzla kaplıdır, bazılarında ise dev çatlaklar ve buzdağları bulunur. Bilim insanları Satürn'ün bazı uydularında su olabileceğini düşünüyor. Ve sevgili çocuklar, Satürn sadece büyük bir gezegen değildir. Aynı zamanda Güneş sisteminin en güzel manzaralarından biridir. Belki bir gün sizlerden biri Satürn'ün halkalarını yakından gören ilk astronotlardan biri olacak.

Şimdi durağımız Uranüs gezegeni. Uranüs, Güneş'e en uzak ikinci gezegendir. Ayrıca Güneş sisteminin en büyük üçüncü gezegenidir. Boyutu gerçekten inanılmazdır. İçine tam 63 tane dünya sığabilir. Şimdi Uranüs'ün en ilginç özelliğine geldik. Diğer gezegenler genellikle dik şekilde dönerken Uranüs adeta yan yatmış şekilde döner. Yani Uranüs'e uzaydan baksaydınız yuvarlanan bir top gibi görünürdü. Bilim insanları bunun nedenini araştırmış. Ve geçmişte Uranüs'e dünya büyüklüğünde dev bir gezegenin çarpmış olabileceğini düşünüyorlar. İşte bu yüzden çarpma nedeniyle Uranüs'ün ekseni eğilmiş olabilir. Bu ilginç dönüş şekli nedeniyle Uranüs'te mevsimler daha çok farklı yaşanır. Bazı bölgelerinde yaz ve kış tam 21 yıl sürebilir. Bir düşünsenize, 21 yıl boyunca yazı yaşamak ya da 21 yıl boyunca kışı yaşamak. Şimdi Uranüs'ün rengine bakalım. Uranüs neden mavi görünüyor biliyor musunuz? Birçok kişi çünkü su var diye düşünebilir. Ama aslında sebep başka. Uranüs'ün üst atmosferinde metan ve amonyak buz kristalleri bulunur. İşte bu maddeler ışığı yansıttığı için Uranüs parlak mavi bir renkte görünür. Atmosferinde ayrıca hidrojen, helyum gazları da bulunur. Ve sevgili çocuklar, Uranüs Güneş sisteminin en soğuk gezegenidir. Ortalama sıcaklığı yaklaşık -220 derece. Bu kadar soğuk bir yerde yaşamak gerçekten çok zor olurdu. Şimdi çok ilginç bir bilgi geliyor. Uranüs'ün Güneş etrafındaki bir tam turu 84 dünya yılı sürer. Yani Uranüs'te doğsaydınız ilk doğum gününüzü görmek için 84 yıl beklemeniz gerekirdi. Sevgili çocuklar, Uranüs bize şunu gösteriyor. Uzaydaki her gezegen birbirinden farklıdır ve evren sürprizlerle doludur.

türlü en parlakları epsilon. Sanırsınız pürüzsüz yüzeyim, aslında çok yoğun

Ve şimdi sevgili çocuklar, Güneş sisteminin en uzak gezegenine gidiyoruz. Neptün gezegeni, Güneş'e en uzak gezegendir. Yani Güneş sisteminin en sonundaki büyük gaz devidir. Neptün görünüş olarak Uranüs'e çok benzer. İkisi de mavi renkli, soğuk ve gazlardan oluşan gezegenlerdir. Peki Neptün neden mavi görünüyor biliyor musunuz? Çünkü atmosferindeki metan gazı kırmızı ışığı emer. Böylece geriye daha çok mavi renk kalır. Bu yüzden Neptün uzaydan bakıldığında soluk mavi bir dev gibi görünür. Neptün Uranüs'ten biraz daha küçük görünse de kütlesi daha büyüktür. Hatta Neptün'ün kütlesi Dünya'nın yaklaşık 17 katıdır. Şimdi çok ilginç bir bilgi geliyor. Neptün'de bir gün yaklaşık 17 saat sürer. Yani dünyadaki 24 saatten daha kısa. Ama Neptün Güneş'e çok uzak olduğu için Güneş etrafındaki yolculuğu inanılmaz uzun sürer. Neptün'ün Güneş etrafındaki bir tam turu tam 164 dünya yılı sürer. Bir düşünsenize, eğer Neptün'de yaşasaydınız ilk doğum gününüzü görmek için 164 yıl beklemeniz gerekirdi. Bu yüzden Neptün'de mevsimler de çok uzun sürer. Bir mevsim yaklaşık 40 yıl devam edebilir. Yani bir çocuk olarak başlayan kış siz büyüyene kadar devam edebilirdi. Ve sevgili çocuklar, Neptün çok uzak olabilir ama bize şunu hatırlatıyor. Evren sandığımızdan çok daha büyük ve keşfedilecek hala çok şey var.

oluşturum, metan, hidrojen, helyum. Güneşin etrafındaki turum 165 yılı bulur. Sor bakalım nelerden oluşturum, metan, hidrojen, helyum.

Şimdi sevgili çocuklar, Güneş sisteminin en merak edilen gök cisimlerinden birine gidiyoruz. Plüton. Eskiden Plüton bir gezegen sayılıyordu. Hatta uzun yıllar boyunca çocuklar okulda Güneş sisteminin 9. gezegeni olarak öğrenirdi. Ama daha sonra bilim insanları uzayı daha detaylı incelemeye başladı ve Plüton'a benzeyen başka gök cisimleri keşfettiler. Bunun üzerine bilim insanları bir toplantı yaptı ve şunu düşündü. Bir gök cisiminin gezegen sayılması için hangi özelliklere sahip olması gerekir? İşte bu tartışmaların sonunda Plüton artık cüce gezegen olarak sınıflandırıldı. Peki neden? Çünkü Plüton bazı özellikleriyle diğer gezegenlerden farklıydı. Örneğin çok küçüktü, yörüngesi de biraz farklıydı. Ama sevgili çocuklar, bu durum Plüton'u önemsiz yapmıyor. Tam tersine, Plüton hala uzayın en ilginç yerlerinden biri. Plüton çok uzak olduğu için Güneş orada küçücük görünür ve hava inanılmaz derecede soğuktur. Bilim insanları Plüton'un yüzeyinde buz var, donmuş gazlar ve büyük buz ovaları keşfetti. Hatta Plüton'un üzerinde kalp şeklinde

benzeyen büyük bir bölge bile var. Bu yüzden birçok insan Plüton'u çok sevmeye devam etti. Hatta bazı bilim insanları ona gönlümüzün gezegeni diyor. Çünkü bazen küçük olmak, değersiz olmak anlamına gelmez. Ve biliyor musunuz sevgili çocuklar, Plüton, Güneş etrafındaki bir tam turunu yaklaşık 248 dünya yılında tamamlar. Sevgili çocuklar, Plüton bize şunu gösteriyor. Bilim sürekli değişebilir. Yeni keşifler, yeni bilgiler getirebilir ve bazen küçücük şeyler bile büyük meraklar uyandırabilir.

Şimdi de isterseniz size bir hikaye anlatayım. Hikayemizin başlığı Küçük Astronom. Arda 10 yaşındaydı. Her gece gökyüzüne bakmayı çok seviyordu. Bir gün öğretmeni ona teleskop gösterdi ve ilk kez Satürn'ün halkalarını gördü. Arda o an büyülendi. Çünkü ilk kez şunu düşündü. Biz gerçekten çok büyük bir evrende yaşıyoruz. O günden sonra astronomi kitapları okumaya başladı. Gezegenleri öğrendi, bilim videoları izledi. Arkadaşları bazen "Neden uzayı bu kadar seviyorsun?" diye soruyordu. Arda ise şöyle cevap veriyordu. "Çünkü uzay bana merak etmeyi öğretiyor." Ve işte sevgili çocuklar, bilim aslında böyle başlar, merak ederek.

0: Bugün ne öğrendik sevgili çocuklar? Gezegenleri, güneşi ve uzayın ne kadar büyüleyici olduğunu. Umarım bu öğrendiklerimiz sizde merak uyandırır. Unutmayın, bilim merakla başlar. Sorular sormak çok değerlidir. Ve keşfetmek arzusu insanlığın en büyük gücüdür. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Elimizde rengarenk boyalar ve bir boyama kitabı var gibi.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: Haftayı uğurlarken

0: haftayı uğurlarken.
1: İyi akşamlar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Haftayı uğurlarken programına hoş geldiniz. Teknik yapımda arkadaşımız Kristina Petkova. Mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. Güzel bir akşam diliyoruz hepinize. Yoğun ve son derece hareketli bir haftayı arkada bırakıyoruz sevgili dinleyiciler. Yeni haftanın daha mutlu, daha başarılı, daha sağlıklı olmasını dilerken bugün böyle haftanın sonu olarak renkli bir programla huzurunuzda olacağız. En sevdiğim

Dil iki elin parmaklarından fazla olarak sayıyor gül üreticileri. Başta kuraklık geliyor. Geçtiğimiz yaz kuraklık tüm sektörü etkilese de en fazla da belki de gül üretimini etkilemiş oldu. Ve değerli dinleyiciler, böyle gülden güle, çiçekten çiçeğe geçerken bizler bu programımızı birbirinden gül süslü türkülerle de süsleyeceğimize dair söz veriyoruz. Arkadaşım Christina sizler için güzel türküleri seçti, dizdi ve sunmaya, dinletmeye hazır. Hadi başlayalım o zaman. İlk türkümüzü Çemberimde Gül Oya olarak seçtik ama Vasfiye Şaban değil, Şumen'den genç ses sanatçımız İlter Ahmet söylüyor.

Sevgili dinleyiciler, Bulgar Gülü'nün mis kokusu ve dünyanın dört bir köşesinden turist çeken çiçek toplama kampanyası, gül yetiştiriciliği işinin hoş tarafı olurken dikenli tarafı da yok değil. Ülkedeki gül yetiştiricileri, gülü seven dikenine de katlanır deyimini ispat edercesine birçok zorlukla başa çıkmaya gayret gösteriyorlar. Bulgaristan Gül Üreticileri Meslek Birliği tarafından bundan sayılı günler önce Pavel Banya'da düzenlenen toplantıda sektör temsilcileri bir araya geldi. Katılımcılar arasında yer alan Atanas Mavrudiyev, toplam 25 bin dekar toprak işlemekte olup önümüzdeki yıldan itibaren gül üretimine başlayarak Skobelovo köyü kırsalında yer alan 1000 dekarlık araziyi gül vadisine dönüştürecek. Mavrudiyev toplantıda sektörde

0: esas sorunlardan biri olan kuraklığı gündeme getirdi. Sondaj yapmak en az 4 yıl ve 30 bin leva alan bir iştir. Bu gerçekten uzun süren ve yolsuzluğa ön koşul oluşturan bürokratik işlemler içeren bir süreçtir. Devletin %70'e varan oranda sondajların finansmanına katılmasını, geri kalan kısmın üretici tarafından karşılanmasını istiyoruz. Sürelerin olması da çok önemli. Zira yeni sondaj için 4 yıl beklemek gerekirse gül bahçesi kuruyabilir de. Yüklü miktarda cezalar uygulanıyor. Sondaj tescili yaptırmadan sulama yaptığınız saptanırsa eğer 16 bin leva tutarında ceza uygulanır. Her defasında diye konuştu Atanas Mavrudiyev. Ridvan İlyas, Gül Vadisi'nde Ak Gül olarak bilinen Alba Gülü yetiştiriciliği yapan az sayıdaki üreticilerden biridir.
1: В момента отглеждам 50 декара роза алба и всяко година увеличавам докато направя 200 декара.
0: Şu an 50 dekar işliyorum ve her sene arazi artırımı yapmak suretiyle ekili alan büyüklüğünü 200 dekara çıkarmayı hedefliyorum, dedi Ridvan İlyas. Sulama büyük bir sıkıntıdır. Bir yandan tek başına sulama yapmaya kalkarsan çok uzun zaman beklemen lazım. Diğer yandan ise hiç de az olmayan miktarda para yatırmak gerekir. Belirli bir oranda olsa dahi karşılıksız finansman imkanını sağlayan bir önlemin getirilmesinde çok büyük fayda olur. Akgül yapraklarından elde edilen ürün Damascena gülüne kıyasla çok farklıdır. Son yıllarda parfüm sektöründen Akgül yağına büyük talep var. Japonya'da ise Alba gülü yağ ilaç üretiminde kullanılıyor. Ridvan İlyas hali hazırda ak gül ekinleri için sübvansiyon almadığını belirtti. Yok olmaya yüz tutmuş kültür türü olan ak gül üreticilerine devlet tarım fonu üzerinden ek sübvansiyonun ödenmesi öngörülmüş olsa da alba cinsi sicillerde dahil edilmesi için fiyatta yok olmaya yüz tutmuş kültür türü olan Akgül üreticilerine devlet tarım fonu üzerinden ek sübvansiyonun ödenmesi öngörülmüş olsa da alba cinsi sicillere dahil edilmediği için fiyatta yok sayılıyor. Gül Üreticileri Meslek Birliği Başkanı Peter Simeonov bu konuyu Tarım Bakanlığı gündemine getireceklerini öne sürdü. Gül çiçeği eskiden beri Bulgaristan'ın sembolü olsa da yağlı gül yasası bundan ancak 4 yıl önce onaylandı. Gül üretiminin geliştirilmesi stratejisinin onaylanması yönündeki ilk girişimin tarihi de aynı. Strateji taslağı yasama ve yürütme erki tarafından ele alınmayı beklerken eskiyen belgenin yeniden yazılması gerekliliği de oluştu. Stratejinin onaylanmadığı bu 4 yıllık dönemde ise güller defalarca açtı, çiçekler toplanıp işlendi, elde edilen Bulgar gül yağı ülkemize ün kazandırmaya devam etti. Bu durumun hep böyle sürmesi düşünülemez. Çünkü gül üretiminin ne yönünde ve nasıl gelişeceğine ilişkin belirsizliği sürerken yetiştiricilerin hesabı gittikçe çok tutmuyor. İş gücü, işleme ve gübre gibi masrafları artan gül bahçesi sahipleri sonunda gelir gider muhasebesi yapınca elde dekar başına cüzi bir kazancın kaldığını da paylaşıyorlar.

Sevgili dinleyiciler, Tarım Bakanlığı verilerine göre Bulgaristan'da bulunan gül masiflerinin toplam alan büyüklüğü 52 bin dekar olurken en az 10 bin dekardan gül çiçekleri toplanmıyor. Terk edilen masifler çoğalırken gül çiçekleri sökülmüyor. Bu durumun olası sebeplerinden biri sözüm ona Ukrayna yardımıdır. Dekar başına ödeme yapılan bu destekten faydalanmak isteyenlerin karşılamaları gereken şart gül bahçesi varlığı olmaktadır. Gül yetiştiricileri ve meslek örgütü bu durumun değişmesi gerektiğine ilişkin kesin görüş bildirdiler. Gül üreticileri meslek birliğinin teklifi destekten yararlanma konusunda örneğin bir üretici için en çok 200 dekar olmak üzere alan büyüklüğü sınırının getirilmesi, geri kalan kaynakların ise sondaj veya gerekli teknik donanımın satın alınması için kullandırılması yönündedir. Çünkü küçük çapta üretim yapanlar bahçelerini işlemek için teknik araçları kiralamak zorundalar. Oysa gül üretimine ilişkin strateji beklenirken belgeye tam olarak neyin dahil edilmesi ve kaç yıllık perspektifle hazırlanması gibi konular uzun uzadıya tartışılırken gül yağı piyasasında boşalan pozisyonlar rakipler tarafından dolduruluyor. Rekabet ise gittikçe kızışıyor. İyi bilinen geleneksel gül yağı üreticisi olan Türkiye ve İran'ın dışında Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan'dan da artık gül yağı üretimi de yapılıyor. Gül Vadisi'nde ilk gül üreticileri arasında yer alan bir soydan olan Rayço Ulyanov bu konuda şunları söyledi. Bulgar gül yağının Bulgaristan'ın amblemi olması hikayedir. Bu konuda hem kendimizi hem dünyayı aldatıyoruz. Bizim yağımızın değeri 10-12 bin avro olurken Suudi Arabistan'da üretilen yağın değeri 30 bin avrodan aşağı düşmüyor. Öncelikle uygulanan teknoloji kötüdür. Ayrıca gülün nasıl toplanıp nasıl muhafaza edileceğini bilmiyoruz. Eski geleneklere uymuyoruz. Kazanlara ne gelirse odur. Bazı devletlerde maliyet çok düşük olur. Bir yandan gül yağı üretiminde esas unsur enerji olurken gaz fiyatının düşük olduğu bu ülkelerde toplayıcılar kilo başına 40 stotinka alıyor. Bizim toplayıcılar ise kilo başına artık 2 leva istiyor. Bu devletler 1 kilogram gül yağını 5000 avroya satma lüksüne sahip olurken bizim üreticilerin böyle bir lüksü yok. Bizde maliyet 8-9 bin avroyu buluyor dedi. Büyük ölçekli tarım üreticisi olan Atanas Mavrudiyev radyomuza konuşurken iş gücü sıkıntısını

önümüzdeki yılda işçi ithalatı yaparak çözmeyi düşündüğünü paylaştı. Eski Sovyet Cumhuriyetlerinden 500 kadar kişi istihdam etmeyi planladığını söyleyen çiftçi, onlar için kampanya döneminde ödenen 11 bin levalık maaşın kabul edilir olduğunu belirtti. Bulgaristan'daki gül üreticileri diğer meydan okumalarının yanı sıra Avrupa Birliği'nin değişen gerekliliklerine de uymak zorundalar. Sektörde çalışanlar dekarbonizasyon, gittikçe daha esirgeyici zirai ilaçların kullanılması ve tarla işçilerine istirahat odası, sıhhi alan ve yiyecek ile içecek temini gibi gittikçe daha büyük konforun sağlanması yönünde koşulan şartları karşılamak mecburiyetinde olacaklar. Acaba bir sonraki gül hasadı sektöre ilişkin stratejinin yokluğunda herkesin kendi derdine çare bulmaya çalışacağı üst üste 5. kampanya mı olacak? Bundan 10, 20 veya 30 sene sonra turistlere Bulgaristan hatırası olarak yine mis kokulu gül çiçeği hediye etmek durumunda olacak mıyız? Bu soruların cevaplarını zamandan başka bilen yoktur.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Evet sevgili dinleyiciler, ülkemizde gül üretimi birçok sorunla karşı karşıya. Gül üreticileri bu sorunları dile getirirken devletten yardım da istiyorlar. Ayrıca belki söylemek de gerekiyor, Gül Vadisi'nde pembe, şam gülü yani Rosa Damascena'nın yanı sıra bir de beyaz gül var, alba gülü. Çok güzel, çok zarif, çok narindir ve bahçeler çok daha az yani pembe güle nazaran, ama kokusu mis mi mis. Gerçekten alba gülünü gördüyseniz, koktuysanız bir kez başka gül görmek istemezsiniz diyerek, değerli dinleyiciler, söz verdiğimiz gibi şimdi bizler bu programımızı tamamen güle adanan türkü ve şarkılarla süsleyeceğimize dair söz verdik ve hemen Osman Aziz Kazanlık Gülü desin.

Sevgili dinleyiciler, Kazanlığa gittik. Gül Vadisi'nin başkenti, güzel şehir Kazanlığı ziyaret ettikten sonra yolumuz Gülbahçe'ye.

bahçelerinde ilerlemeye devam ediyor. Sami Mehmedov'un sırada güzel bir türküsü var. Dağlarda meşelerde, gül suyu şişelerde diyecek. Ardından hemen Halil Bekir bahçede güller türküsüyle huzurunuzda olacak.

Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz. Sevgili dinleyiciler, bu akşam bu programda sizlerle gül bahçelerini geziyoruz ve bize birbirinden güzel türkü ve şarkılar eşlik ediyor. Bu biraz önce dinlettiğimiz türkülerin ardından Elif İsmailova, Bahçede Güller Var, Doğan İzzetov, Bahçe Gülüyüm Ben ve Fatma Gül Kocuklieva, Gül Dizelim türküleriyle programımıza renk katacak.

Öyle haftayı uğurlarken, yeni haftayı beklerken bizler gülleri anlatıyoruz. Daha doğrusu bizler değil, yerli ses sanatçılarımızın söylediği yıllar önce bu radyoda seslendirdikleri türkülerle bizler sizlerin hem akşamınıza hem güzel ortamınıza, ailenize sevgi ve selamlarımızı ileterek güzel dakikalar yaşatmaya çalışıyoruz arkadaşım Kristina ile birlikte. Ve sırada İbrahim Mustafov'dan türkümüz olacak. Gül bahçemde gül bitti diyecek. Ardından da bülbül dadanmış güle desin Bayse Arifova.

kokulu güllerle uğurladık. Yeni haftaya merhaba demek üzere mikrofon başına geçtik. Ben Şevke Çakır, arkadaşım Kristina Petkova. Sizleri teker teker Gül Vadisi'ndeki gül bahçelerinden geçirdik. Her yıl gül festivallerine gitmeye gayret gösteriyorum. Her yıl o güller daha da güzel görünüyor. Umarız en kısa zamanda bütün bu anlattıklarımız sorunlar ortadan kalkar ve gerçekten gül üretimi, gül bahçeleri gereken yerde olur sevgili dinleyiciler. O zamana dek sizler bizim arşivimizden gül üzerine söylenen güzel türkülerle kalmayı sizlere teklif ediyoruz ve yeni haftaya daha başarılı, daha mutlu bir şekilde girmemiz için hep beraber burada el ele mikrofonlar başında biz, sizler de radyolarınızın başında olun efendim. Hoşça kalın diyerek türkülerimizle baş başa bırakıyoruz.